0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Gelsene oğlum. Gelsene.
2: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
1: Önünde çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
0: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: Tim dediğimde sen geldin. Çünkü hayat cehennem, ölüm cennetti benim için. Meyler ise yalancı şahit. Ama sen geldin ya, her şey değişti. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma, hoş geldin.

kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

Olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş.

gitmiyor demiştim. Geceler sabah olmuyor. Hayalin unutmuyor bedenimi. Sensiz zehir geceler. Her sokağa çıkışımda ve her köşe başımda. Geceleri rüyalarımda, hayalimde, bedenimdesin gülüm. Bana yaşadığım her şeyi öğretsin ya.

Gelmeni sayarım kardeş, gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor, halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle?

atan atana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

gündem yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıdı elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katlarında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe, darbe, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırdı. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar, patlar, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip attım.

kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Kıymetli
4: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
3: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
5: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve...

0: 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
2: Bu mu?

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin. Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
2: Radyo Aktif Show.
3: Radyo Doğu Bayazıt.
0: Herkese merhabalar. Günaydın, an itibariyle yayındayız. Hoş geldiniz. Saatler 10, günlerden Perşembe, haftanın tam da 4. gününde, 4. iş gününde sizlerleyiz. Sıcaklar devam ederken, hayat belki de üstünüze gelmeye devam ederken, biz kaldığımız yerden devam edelim. Biz de devam edelim. O devam ediyorsa biz de devam edelim. Saatler tam 10 ve hoş geldiniz. Cahide Hanım, eğer buradaysanız şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şarkınızı bulamadık ve eğer şarkınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız hareketli şarkı isteyin, peşin söylüyorum. Yoksa slow olduğu için reddedeceğim. Biraz müdahale etme zamanı gelmiş sanki. Merhaba, hoş geldiniz demişler. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Kimler var bakalım? Adar Akkuş, hoş gelmiş. Uzun bir aradan sonra gelmiş. Kendisinin söylediğine göre selamünaleyküm Azum Bey demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ve kim burada biliyor musunuz? Roşbaş Heval Mazlum diyen Ç. Aykut. Ç. Aykut. Çetin Aykut'a selamlar. Geçen denk geldik. Selamlaştık. Uzun süre sonra denk geldik. Okul arkadaşımız. Beraber okuduk. Sevda Hanım burada. Ayşe Hanım burada. Ramazan Bey hoş geldiniz. Ramazan Bey. Necla ablamız, Sevda Hanım, Muhammed Şahin, Cahide Hanım, bir dinleyicimiz, hepsi burada sizlerle, bizlerle ama siz yoksunuz. Güneş Hanım hoş gelmiş. Aykut Bey hoş geldiniz. Geçen Aykut Bey'le bir de Barış Bey'le denk geldik. Kendisine selamlar olsun. PTT'nin orada denk geldik. Aykut Bey'le ilk defa denk geldik. Ama hemen tanıdım ya vallahi. Şak diye tanıdım. Ya. Evet, ne demiş?

Mazlum merhaba, kolay gelsin demiş. Eyvallah. Merhabalar. Asıl size kolay gelsin. Çünkü siz daha çok uğraşıyorsunuz. İnsanların kahrını çekiyorsunuz. Zor iş, zor. Radyomuzun hesabı ne durumda ya Instagram'da? 211 takipçi olmuşuz. Oo, nasıl büyük rekor kırmışız ya. Günaydın Yaren Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Son zamanlarda sesini değiştirerek konuşuyorsun demiş. Hadi ya. Nasıl yapıyorum? Devam. Başka bakalım kimler var? Kimler? Aslı gelmiş. Hoş gelmiş. Cahide Hanım şarkısını değiştirmiş galiba. İnşallah güzel bir hareketli şarkı istemiştir.

Sevda Hanım ne zaman ikinci mesajı alsa hep mikrofona bakıyorum acaba mikrofonumda bir şey var mı diye. Çünkü Sevda Hanım uyarıyor genelde beni, sağ olsun. Evet, Seyfi Yerlikaya'dan bir şarkı istediğini gördüm, tamam. Aa, bir problem yokmuş, panik yapmaya gerek yokmuş.

0: Evet bakalım kimler burada diye sorduk. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. 0472 312 3007. Görüyorum ki bazı dinleyicilerimiz şey yapabiliyormuş, şarkıların anlamına odaklanabiliyormuş. O zaman ben de anlamlı bir şarkı seçtim. Bakın ne diyor. Ben de genelde şarkıların sözlerine çok dikkat ederim. Günaydın, ben de buradayım ama temizlikteyim diyor. Yine diyor. Tek başımıza. Güneş Hanım kolay gelsin. Düşe kalka çarpa çarpa büyüyoruz tek başımıza. Petrol yine yükselmeye başlamış. Amerika İran savaşı nedeniyle. Kalır, göçüp giderken Tanrı'ya hesap günü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklardan dolayı saat 12 ile 16 arasında çalışma yasağı gelmiş dışarıda. Keşke burada da olsa ya, değil mi? Vallahi ya 12 ile 16 arası çok sıcak oluyor gerçekten. Bence dışarıda çalışanlar saat 12 ile 16 arası çalışmamalı bana göre. Sen kimsin ulan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben öyle konuşuyorum işte. Evet, altın ve gümüş yine fırlamaya başlamış. Altını ve gümüşü olanlar zengin oldular. diyelim. Efendim bugün ne günüymüş biliyor musunuz? Bugün dünya bekarlığa veda günüymüş. Allah Allah. Dünya bekarlığa veda etme günü. Kutlu olsun efendim. Bugün gece olmaz, gündüz olmaz. Ne garip günler var ya vallahi. Adam. Dünya gün bekarlığa veda günü. Günaydın diyen bakayım. Güner isimli dinleyicimiz. Dün Helin arkadaşımız Güner Bey dedi. Ben de Güner Hanım diyorum. Bu arada lütfen erkek veya kadın olduğunuzu belirtir misiniz ya? Valla ayıp olmasın sizi. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bazen mehareti arıyorum randevu için. Bana şey diyenler var ya. Sesimi duyduğu halde nasıl yapabiliyorsa anlamıyorum. Yemin ederim bende mi hata var? Tabii Mazlum Hanım yardımcı olalım. Yemin ederim kaç kere başıma geldi. Bazen de son anda Mazlum Bey diyebiliyor. Başıma geliyor ya, niye? Ulan sesim desen sesim boru gibi. İsim hiç kadın ismine benzemiyor. Ben anlamadım. Efendim Güner isimli dinleyicimiz, erkek veya kadın olduğunuzu belirtir misiniz? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin demiş. Vallahi inşallah kolay gelir ya. Güneş Hanım. Her şey sıkıntım. Evet, sizler daha yazmadan Ramazan Bey ikinci mesajını gönderiyor. Bayanmış. Ha, o zaman doğru. Demek ki ben şey yapabiliyorum. Dur, Ali abi beni arıyor. Dur vallahi yayını alacağım. Ali abi sen yayını aldım. Şu an yayındasın. Ona göre konuş. Açayım mı sesi dışarıya? Yok yok, açma. Gel abi, bekliyoruz. Tamam, görüşürüz. Böyle yapacağım. Artık beni arayanları direkt açacağım. İfşa edeceğim efendim. Böyle olmaz ya. Vallahi böyle olur mu ya? Yayında olduğumu bildikleri halde arıyorlar. Güner Hanım teşekkürler. Günaydın. Hoş geldiniz. Efendim bir araya gidelim. Artık yeter. Ara zamanı geldi. Ara zamanı. Ara zamanı. Ara beni. Ara. Ara. Ara. Peki. Hareketli şarkı istemeyenler. Şimdiden söyleyeyim %90 reddedeceğim, ona göre isteyin, olur mu? Hadi bakalım, bekliyoruz hareketli şarkılarınızı. Bu şarkı da yeni çıkmış bak, taze, yeni fırından çıktı. Cezaevinden arayanlar, siz de lütfen bugün slow istemeyin. Bu arada cezaevinden dün bir ziyaret gerçekleştirdi Vedat Tayfur bize. Oradaki durumu anlattı. Oradaki insanların ne kadar bizi sevdiğini, ne kadar radyoya bağlı olduğunu anlattı. Vedat Tayfur özgürlüğüne kavuşmuş. Vedat Tayfur da
1: onların sesi olacakmış. Dün bize söz verdi. Dedi ki sizin radyo orada çekmiyor bazı yerlerde. Dedi ben gereken tüm bilgileri yetkililere söyleyeceğim radyonuzun çekmesi için. Vallahi bizden yana bir sorun yok. Çok isteriz. Biz İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Doğu Beyazıt Kaymakamlığı, Ağrı Valiliği. Hangisine gücünüz yetiyorsa söyleyin. Tabii ki baş göz üstüne eminim ki yetkililerimiz de sizi kırmayacaklardır. Yetkililere sesinizi duyurmanız gerekiyor bol bol.

Devam edelim, devam diyelim ve Erkan Batur bizi aradı. Okan Batur abisine ve tüm dostlara Eslihan şarkısını istiyorum dedi. Diyor ki mesaj alındı Mazlum Bey diyor. ona göre şey yapacağız, şarkı isteyeceğiz dedi. Umarım cezaevindeki herkes ona göre davranır. Lütfen bugün öyle yapalım. Bir değişiklik olsun ya en azından. Efendim Suat Tayfur bizi aradı. Suat Tayfur ise onlar anlamaz ki Semih Cenk'ten o şarkı istedi. Onu da listeye aldık. Ondan sonra Suat Tayfur diyor ki bunu Emrah Tayfur'a, Volkan Erdoğdu'ya, Sinan Akşit'e, Cezayir Avşar'a ve Cemil Sarı'ya istiyorum dedi. Tamam. Evet, dediğim gibi dün Vedat Bey geldi ziyarete ve cezaevindeki mahkumların radyoyu dinlemek için koridora bazen çıkmak zorunda kaldığını, aslında orada yasak olduğunu, ona rağmen bir şekilde dinlemeye çalıştığını söyledi. Yani biz tekrar söylüyoruz, inanın elimizde gelen bir şey olsa ben seve seve yapmaya hazırım, diğer arkadaşlar da aynı şekilde, ama bazı şeyler teknik oluyor, bazı şeyler zor oluyor. Dolayısıyla bunu çözmemiz için de sizin yetkililere sesinizi duymanız gerekiyor. Günaydın diyen Necla Aloğlu'nu görüyorum. Günaydın, günaydın, günaydın diyelim ve şimdi ne yapalım efendim? Bir başka mesaj ile devam edelim hızlı bir şekilde. Dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar. Sabah sabah slow şarkılar artık istenmesin. Çalındığı zaman diyor slow şarkılar, biz radyomuzun sesini bazen kapatmak zorunda kalıyoruz. İsmail Yaka'dan bir sürü şarkıysa biziz ama hiçbirini bulamadık ve en son Kibariye'den Manyak şarkısını istemiş dinleyicimiz, onu listeye aldık, geliyor. Teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için, size de güzel bir gün diliyoruz. Selam Mazlum abi, nasılsın diyen Serhat'ı görüyorum. Abi bizim için diyor güzel bir şarkı çalar mısın diyor Ararat Fırına. Evet, senden ricam diyor Serhat ve Sökmen ailesine gelsin demiş. Serhat teşekkürler, en güzel şarkıyı sana göndereceğim, o konuda hiç kuşkun olmasın. Ayşe Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Ayşe Hanım, teşekkürler. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Merhabalar, merhabalar, hayırlı yayınlar. Alişan'dan Cane şarkısını rica ediyorum şimdiden, teşekkür ederim. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Beraber keyif alacağımız bir yayın olmasını ben de diliyorum ve teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Peki. O zaman bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Geldiğimizde Cahide Hanım'ın şarkısını bulursak onun mesajıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü o da erken yazanlardan.

Evet, roman havası da dinledik. Çok şükür da her şeyi dinliyoruz. Türkçe dinledik, roman havası dinledik, Türkçe şarkı dinliyoruz. Ondan sonra valla her şeyi dinliyoruz. Ortaya karışık gidiyoruz. Ha, güzel oldu. Bir de aynı şarkının bir de farklı versiyonları da dinliyoruz. Bak az önce Erdal Tutak dinledik. Şimdi de Metin Avaşin'den Kaçık Konya'yı dinleyeceğiz. Onu da Cahide Hanım istemiş valla. Bilerek yapmadım yani. Şans birden denk geldi. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar olsun demiş. Teşekkürler. Mazlum Bey diyor sizden diyor eşim Savaş Polat için diyor Metin Avaşin'den Kaçık Konya'yı şarkısını istiyorum. Size ve tüm dinleyen herkese de gelsin. Hareketli şarkı olarak bunu istemiş. Kolay gelsin bize demiş. Cahide Hanım çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ramazan Bey günaydın Mazlum Bey demiş. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Ramazan Bey. Hayırlı sabahlar. Dünya bekarlığa veda ederken Türkiye'de evliliğe veda ediyoruz. Vallahi diyor. Doğru söylüyorsunuz. Niye? Çünkü özellikle doğu tarafında şeyden dolayı ne derler? Başlık parasından dolayı batıda da masraflar zor. Sıkıntı yani. Eğer varsa diyor Melis Fis'ten diyor Misket şarkısı istiyorum. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Tabii ki de var ya. Allah'a emanet olun demişsiniz. Siz de sağ olun. Var o şarkı merak etmeyin. Efendim devam bakalım. Oktay abiyle bir ara konuşacaktık. Oktay abi nereye gitti bilmiyorum ama konuşacağız. Oktay abiyle derin meselelere giriyoruz bir ara. Yine konuşacağız. Çok şükür idare eder siz nasılsınız diye sormuş Mazlum Bey demiş. Valla iyiyiz desek iyi değil, kötüyüz desek de değil. İşte ortada karışık gidiyoruz. Neydi? Yaren Hanım. Günaydın Mazlum Bey, Mazlum abi. Engin Nurşani şarkısını açar mısın demiş. Tabii ki de açarız ya, siz yeter ki isteyin. İsmail Özer o zaman... En güzel şarkıyı göndereceğim. Geçen de İsmail Özer'le Şok Market'e denk geldik. Herkese bir şekilde denk geliyoruz. Vallahi herkese denk geliyoruz yani. Peki dün de Şok Market'te çalışan eski bir dinleyicimiz diyor ki Mazlum Bey diyor sen o yolu o kadar yürüyerek mi gidiyorsun ya diyor. Evet dedim niye? Araban yok mu ya o kadar maaşın var diyor. Hayır.

Evet, Muhammed Şahin burada ve de İstanbul'dan bizlere eşlik eden Muhammed Şahin ne demiş hemen bakalım. Günaydın demiş, herkese günaydın demiş ve hayırlı günler olsun demiş. Senden diyor, bakayım, Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı istiyorum demiş ama onu bulamadık. Ali Şeşer'den bir şarkı istemiş. Erhan, Berat, Samet Yüce kardeşlere, Daş Demir, bakayım Resul Daş Demir'e, ondan sonra Suat Tayfur'a ve de tüm dinleyen herkese gelsin diyor. Kolaylıklar dilemiş, teşekkür ederiz. Bir de bir koğuşundaki arkadaşlara istemiş. Bu arada Muhammed Bey, dün Suat Bey'e telefonunuzu verdik, umarım ulaşır, size zorla verdik. Merhabalar, ben Adem demiş. Adem Bey merhabalar. Doğu Beyazıt'ta neden işçilerin hakkı verilmiyor demiş Adem Bey. Duyun sesimizi diyor. Sesinizi duyuyoruz şu an. Duyuruyoruz hem bir de. Sayın SGK Bakanı'na sesleniyorum demiş. Adem Bey, ben birkaç şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yok diyor. Alın. Evet. Ailem için bir şarkı istiyorum demiş. Gulam'ın şarkısını istemişsiniz ama o şarkı maalesef ki bizde yok. Ne yazık ki Adem Bey. Şimdi ben sizin neden sesimiz duyurmuyor konusundaki çağrınıza bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelik

Şunu söyleyeyim, SGK zaten işçilerin hakkını koruyor. Diyor ki kardeşim, eğer senin patronun şey yapmıyorsa, senin sigortanı yatırmıyorsa 170'i, alo 170'i ara, ihbarda bulun diyor. Siz oturduğunuz yerden bunu diyemezsiniz. Hele biz yazın ya da arayın 170'i. Eğer gerçekten şey yapmazsa söyleyin, biz buradan her gün dile getiririz. Mazlum Bey... Merhaba, günaydın demiş bir dinleyicimiz. Günaydın. Osman hocamız da Mazlum kardeşim günaydın demiş. Günaydın. Nasılsın diye, nasılsınız diye sormuş. Vallahi iyiyiz. Her şey umarım size de yolundadır. Herkese güzel bir gün geçirmelerini diliyorum demiş Osman hocam. Teşekkürler. İnşallah hepimiz, herkes güzel bir gün geçirir. Evet Adem Bey, dediğim gibi alo 170'i arayarak hakkınızı arayın. Sosyal güvenlik kurumu böyle bir hak tanımış, kullanmak lazım. Evet, aradı, teşekkür ederiz demiş. Evet, rica ederiz. Vallahi Müge Anlı, işte Yalçın abi vardı eskiden Flash TV'de, onlar gibi olduk. İnsanları kavuşturuyoruz, birbirine yakınlaştırıyoruz. Görevimiz yavaş yavaş değişiyor. Radyocu olarak başladığımız göreve Müge Anlı'nın programına göz diktik. Yani tam zaten o da bu saatlerde çıkıyormuş galiba. O yüzden hanımlar kararsız kalıyormuş. Acaba Müge Anlı mı dinlesek, izlesek, yoksa Radyo Doğu Beyazıt mı, karar veremiyormuş.

0: Efendim Almanya'dan Sema Hanım bize yazmış. Bakayım ne demiş, onu da bir okuyalım. Şey, daha doğrusu sesini dinleteceğim. Almanya'lardan Sema Hanım sizin için... mesajınız gitti. Sizin için bir şarkı seçtik. Umarım beğenirsiniz. Şöyle WhatsApp'tan hemen... bu arada az önce Ali abi aramıştı ya, şu an yanımızda, az önce söylemeyi unuttum. Ali abi, Ali Öztürk çok değerli bir insan. Eski radyonun eskilerinden, yani radyoda ilk çalışanlardan, emek verenlerden. Şu an yanımızda çay içiyor. Sıradaki şarkı ona da gelsin. Yanında bir de Vefa kardeşimiz de var. Ona da armağan edelim.
1: Günaydın Nazım Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Kolay
0: Sema.
1: Gelsin size.
0: Sağ olun.
1: Günaydın Ferhat'ım, her zamanki gibi. Gözlerimden öpüyorum seni. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Burada herkes iyi. Seni çok çok çok seviyoruz. Sıradaki güzel bir Kürtçe şarkı Ferhat'ım için çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Sema Hanım. Devam edelim. Başka neler var? Sırayla gidiyoruz dedik. Mesajları okuyoruz. Bu arada slow çalmıyoruz ama Şule Hanım hoş gelmişsiniz. Şule Hanım da gördüm. Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi şu anki akışı? Muhammed Bey ne demiş? Muhammed Bey diyor ki ulaşmadığım herkese selamımı ulaştı artık diyor. Ne güzel. Bizim sayemizde bayağı herkese ulaştınız Muhammed Bey. Mazlum Bey, sizden bir şarkı rica ediyorum. Edeceğiz diyor. Nevin Doğanay. Sen var ya diyor. Nevin Doğanay da mı var? Allah aşkına, Doğanay ailesi hep sanatçı biliyor musunuz? Bir sürü Doğanay ailesi var. Eda Doğanay, Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay, Seyfi Doğanay. Başka birkaç kişi daha var da unuttum vallahi. Dur, Nevin Doğanay'a da bakacağız. O da inşallah arabesk değildir. Biri de hareketli yapsın ya. Doğanay ailesi hep arabesk yapıyor. Bir Allah rızası için Doğanay ailesine sesleniyoruz. Lütfen biri de hareketli şarkı yapsın.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Biraz mesajlara bakalım. Saatlerimiz 10.40'ı göstermeye başladı bile. Şimdi nerede kaldık? Efendim, Güner Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor sizden. Ha, bu şarkıyı bulamadım. Onun için mesajı ekran almışım. Nevin Doğanay'ın o şarkısını bulamadık. Güner Hanım maalesef ki yokmuş yani. Merhabalar, kolay gelsin diyen Aslı diyor ki, Mazlum Bey diyor, ben Aslı. Mem Ararat'tan. Evet, Haribim Faye isimli şarkıyı istemiş. Bu parçayı canım bir tanem Hakan Polat, Muratcan Abbasoğlu ve de Savaş Polat ve de Karagün ailesine, Polat ailesine istiyorum demiş. Onlara armağan ediyorum demiş. İnşallah o şarkı vardır Aslı Hanım. Varsa seve seve göndereceğiz. Evet. Kolay gelsin demişsiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Peki o zaman bakalım başka kimler neler demiş. Günaydın Mazlum Bey demiş bildiğimiz. Sizden diyor Koma Rozerin'den Rukene şarkısını istiyorum. Dün de istemiş, çalamamıştık ve bugün nihayet çalabileceğiz efendim. Efendim Cemil Sarı aradı bizi. Hayat Devam Ediyor şarkısını Sinan Akşit'e, Suat Tayfur'a, Cezayir Avşar'a, Remzi Sarı'ya, Emrah Tayfur'a, Adem Kandemir'e, Erkan Salman'a ve de Musa Narboğa için istiyor. Peki o zaman dinleyelim. Bir de Ali Öztürk'ün özel şarkısı VIP bölümünde bizi dinliyor kendisi. Ona gönderelim bu şarkıyı.

Efendim devam edelim. Erkan Batur'un istediği şarkıyı dinleyeceğiz. Eslihan şarkısı Hozan Aytaç'tan. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Ruken şarkısını Koma neydi ya? Koma Rozerinden geliyor. Onu da listeye aldık. İnşallah o da size ulaşacak diyelim. Ondan sonra başka ne var? Hemen bakalım. Saatler 10.45. Kaç ara vereceğiz. Bu arada Mem Ararat'ın o şarkısını bulamadık. Aslı Hanım şarkınızı değiştirebilirsiniz veya sıradaki güzel şarkılardan birini size de armağan edebiliriz diyelim. Bir de Alişan dinleyeceğiz bu arada. Hozan Aytaç'tan hemen sonra Alişan gelecek. O da Ayşe Hanım istemişti zaten. Her iki şarkıyı dinleyelim.

Devam edelim. Seyitkhan Sevinç çok hemen o diyecek. Hemen sonrasında buradayız. Sevda Hanım ne demiş? Bakalım İstanbul'dan değil mi? Sevda Hanım bize İstanbul'dan yazıyor. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş ve Seyfi Yerlikaya'dan yalnızlığın serenatı şarkısını Ferhat'ım için istiyorum. Seni çok seviyorum canımın parçası Ferhat'ım demiş ve iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. O zaman şöyle yapalım, o şarkıyı dinleyelim. Birazdan o şarkıyı da göndereceğiz. Şule Hanım'ın da mesajını okuyalım. Sonra araya gideceğiz efendim. Şöyle bakalım. Şule Hanım ne demiş bizlere? Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Seyfi, siz de Seyfi Yerlikaya'dan Hele Dur gönül parçasını istemişsiniz. Çalar mısınız lütfen demiş. Canım anneme gelsin diyor. Dinliyoruz canım anneme demiş. İyi yayınlar. O zaman annenize gelsin Şule Hanım, ama şöyle sizden önce Sevda Hanım istediği için Sevda Hanım'ın şarkısını çalacağız. Maalesef ki. Eğer derseniz ki ben o şarkıyı da istiyorum, kabul, sizi de ortak o zaman ederiz, ama başka bir sanatçıdan da başka şarkı isteyebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Sonrasında Aynur Polat Lore.

Devam edelim kaldığımız yerden ve de şimdi bakalım saatler 11'e gelmiş ve 4 dakika geçmiş bile. Efendim Şule Hanım'dan cevap gelmemiş o zaman. Biz sadece Seyfi Yerlikaya Yalnızla Serenat şarkısını çalacağız demek oluyor bu. Ve Sevda Hanım'la kardeşi Ferhat Bey'e göndereceğiz. Öyle görünüyor. Peki sırayla gidelim. Sırayla gidiyoruz. Bu işler hep sırayla biliyorsunuz. Parayla değil. Sırayla. Şöyle. Güneş Hanım ne demiş bakalım. Güneş Hanım diyor ki bugün bir isteğim olacak diyor. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istiyorum demiş. Bu arada sevgili dinleyiciler bakın ne güzel hareketli şarkılar çalıyoruz, gördünüz değil mi? Yaptık yani. Beğendiniz mi? Güzel miydi? Hoşunuza gitti mi? Lütfen yazın, ona göre bilelim.

Peki bakalım başka kimler aramızdaymış. Ayşe Hanım'ı görüyorum. Ondan sonra Merve Hanım sizi de gördüm. Ararat Fırından Serhat kardeşimiz burada. Başka. Bu kimmiş? Bakayım. Melek Hanım sizi de gördüm. Ömür Hanım siz de buradasınız. Görüyorum. Başka. Leyla Hanım burada görünüyor. Sorarız birazdan burada mı diye. Evet. Öyle şimdilik. Şimdi o zaman ne yapalım? Bakayım. Bir Ayşe Hanım'ın da mesajını okuyayım, araya gideceğim. Şarkısını çalmadığımız varsa söylesin. Ben de buradayım. Şarkıyı çaldığınız için çok teşekkür ederim diyor Ayşe Hanım. Siz hep buradasınız ve hep burada olun. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Evet, Suat Bey istedi. Bizler çalıyoruz. Suat Bey'e de teşekkür ediyoruz. O da çok aşırı slow olmayan normal bir şarkı istemiş ve onlar anlamazlar diyecek, semecek. Sonra buradayız.

Ve geldik Ramazan iyi günün istediği şarkıyı dinlemeye. Ama öncesinde biraz mesaj okuyalım. Neredeyiz bakayım. Geldik Leyla Hanım'a. Leyla Hanım diyor ki günaydın Mazlumiye demiş. Günaydın Leyla Hanım nasılsınız diye sormuş. Hem de bayağı soru işaretiyle göndermiş. Vallahi iyi sağ olun. Ben de blok 3'ten diyor şarkı istiyorum demiş. Evet. Sebebi Yar parçasını ve buradayım demiş. Bir bakalım Leyla Hanım inşallah blok 3'ten Sebebi Yar vardır. Eğer yoksa da size blok 3'ten başka bir şarkı çalalım mı ne dersiniz? Seyfi Yerlikaya her şarkısına ortağım ben demiş. Yeter ki o söylesin diyor. Tamam o zaman öyle yapalım Şule Hanım. O zaman sizin için de Seyfi Kaya Yerlikaya'dan Serenat şarkısı Yalnızlığa Serenat şarkısı gelecek. Efendim Derya Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor günaydın. Derya ben nasılsınız demiş. Bakayım. Misafirim vardı bir haftadır diyor. O bir haftalık misafir olmaz artık o evden biri olmuş. Dinleyemiyordum sizi demiş. MF'den Ele Güne Karşı şarkısını istemiş. Diyor ki bu şarkı canım evet can tanem demiş değil mi bakayım. Anlamadım ki canım tam karşı komşum he anladım tamam Ayşem'e armağan ediyorum demiş enerjimiz hiç düşmesin diyor aynen öyle bence de en önemlisi o zaten peki ne yapıyoruz bir bakalım blok 3 dinliyoruz hemen sonrasında blok 3'e bakacağım siz de o arada Melis Fis dinleyin. Geldiğimizde devam edeceğiz. MFÖ zaten vardı diye hatırlıyorum. Ele Güne Karşı böyle de olmaz ki diyecek.

devam edelim hızlı bir şekilde. Bakalım saatler 11.14'ü gösterirken başka. Leyla Hanım, bu arada şarkınızı gördüm, buldum ve çalacağız. Derya Hanım, sizin de şarkınız zaten listeye alındı. Ve bakalım başka kimler neler demiş. Semra Hanım aramızda, hoş gelmiş. Ondan sonra başka bakalım. Evet, bu mesajı da okumuştuk zaten. Güneş Hanım bir mesaj daha göndermiş. Ondan sonra Serhat kardeşimiz neydi, Ararat Fırından diyor ki Mazlum evet, Çukur evimiz sen canımız diyor. Can, sen cansın diyor Mazlum Baba diyor. Eyvallah, teşekkür ederim Serhat. Sağ ol, var ol. Peki. Bir mesaj daha okuyalım. Bir mesaj diye tüm mesajları bitireceğim, öyle görünüyor. Bu arada hala bizi Instagram'da takip etmeyenleri görüyorum, hissediyorum. Bak şu an mesela takip etmeyen Mehmet Bey, bak siz hala bizi takip etmediniz. Cahide Hanım yeni takip etmiş. Ahmet Bey, bak siz de takip etmiyorsunuz. Bak siz, evet size söylüyorum Ahmet Bey. Fatma Hanım, Ayşe Hanım. Böyle rastgele isimler söylüyorum ya, tutarsa diye, değil mi? Bu isimler hep var yani şimdi. Eminim %99 bizi dinleyen Ayşe isimli dinleyeceğimizden takip etmeyen vardır yani. Mehmet Beyler de takip etmiyor. Rastgele atıyoruz. Tutuyor ama. Peki. Olur yeter. Yeter ki blok 3 olsun diyor. Allah Allah. Herkes bir sanatçıyı bayağı şey yapıyor. Benimsiyor. Şule Hanım Seyfi Yerlikaya istiyor. Ondan sonra Leyla Hanım da blok 3 istiyor. Yani o olsun diyor, taştan olsun, önemli değil diyor. Peki. Evet, İsmail Özer kardeşimiz hala dinliyor mu merak ediyorum. İsmail burada mısın? Şarkısı geldi.

Evet, Ömür Hanım aramızda. Ömür Hanım, valla şarkınızı bulamadık ya. Ömür Hanım da genelde pek hareketli şarkı istemez. İlk defa hareketli şarkı istemiş. Şansına onu bulamadık. Viran Kasım'dan Potpourri istiyorum. Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar şimdiden diyor. Hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olun, teşekkürler ama şarkınızı bulamadık. Dilerseniz başka güzel bir şarkı seçin, seve seve çalalım. Melek Hanım aramızda. Rojbaş Mazlum abi demiş. Rojbaş arkadaşım. Birlikte arkadaşına birlikte dinliyoruz şu an seni demiş. Misafir İstanbul'a dönecek diyor. Eylül Nazlıer'den diyor. Bir şarkı istemişler. Çalar mısınız rica ediyorum. Arkadaşım Ayşegül'e gelsin diyor. Melek Hanım, o zaman siz de Ayşe Hanım, Ayşegül Hanım lütfen Instagram'dan bizi takip edin. Ben de şarkınıza bakayım var mı yok mu diye.

Melek Hanım, maalesef şarkınızı bulamadık. Şarkınız bizde bulunmuyor. Ömür Hanım, Mahsun Kırmızıgül Söyle şarkısını da ne yazık ki bulamadık.

Evet, Seyfi Yerlikaya dinleyeceğiz. Hemen sonrasında buradayız tekrardan tabii ki de ve mesajlarınızı da peş peşe okuyoruz. Bir bakalım, bir mesaj daha okuyabiliriz bence. Şimdi bakalım dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Efendim, bir dinleyicimiz Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde B13 koğuşunda gizli sevdama gelsin demiş. Ahmet Kaya'dan Sevgi Duvarı şarkısını çalabilir misiniz demiş. Efendim, Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı istenmişti galiba, bakayım. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım şarkısı istenmiş. Dilerseniz şarkınızı değiştirin, başka bir sanatçıdan başka bir şarkı isteyin, çalalım, olur mu? Evet, Seyfi Yerlikaya Sevda Hanım'a, kardeşi Ferhat Bey'e ve Şule Hanım'a gidiyor. Bir de Şule Hanım'ın annesine.

Evet Seyfi Yerlikaya dinledik. Bu arada Ömür Hanım demiş ki sıradaki şarkıyı o zaman istiyorum. Pes etti iki tane şarkıdan sonra. Ömür Hanım siz de Leyla Hanım ve Şule Hanım hani biri dedi ki yeter ki blok 3 olsun fark etmez. Biri de yeter ki Seyfi Yerlikaya olsun dedi. Siz de eğer yeter ki Mahsun Kırmızıgül olsun derseniz bak

0: Serhat kardeşimiz bir şarkı istemiş. Ararat fırında çalışan Serhat Sökmen. Onun istediği şarkıyı size de armağan edebiliriz. Mazlum abi, Mahsun Kırmızıgül'den Ay Aman şarkısını canım eşime istiyorum, seni çok seviyoruz abi demiş. Canım eşime gelsin diyor. Tabii ki de göndeririz. Listeye aldık, geliyor. Ondan sonra başka Ömür Hanım sıradaki şarkıya ortak olmak istediğini söylemiş. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar diyen Hasan Akbaş. Hasan Bey, size de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Neşe sizinle olsun. Gününüz güzel olsun. Ne güzel şeyler söyledin değil mi? Evet, teşekkürler. Hasan Bey, bu şarkı gelsin o zaman. Bir bakalım dinleyicimiz şarkısını mı değiştirmiş galiba, ne demiş bakayım. Diyor ki Ahmet Kaya'nın herhangi bir türküsü olsun diyor. Tamam, zaten Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı listeye alındı. Onu size ve eşinize de, gizli sevdanıza, B13 konuşunda mıydı? Hatırlayamadım. Eşinize gelsin kısacası ve size. Evet, bir dinleyicimiz dün bu şarkıyı istemiş de çalamamıştık, zaman yetmemişti. Kendisi bugün yine istedi ve biz sözümüzü tuttuk. Sözünü tutan radyo programı
1: Radyo Aktif Show
0: devam ediyor.

Bu şarkıyı Mardin ve Diyarbakır'daki Güneş Hanım'ın aile ve akrabalarına gönderdik. Siz Diyarbakırlı veya Mardin'de misiniz? Yani Uralı mısınız acaba? Merak ettik. Benim bugünkü ruh halim hareketli değil diyor. Zaten bedenim temizlik yüzünden yeterince hareket ediyor demiş. Neyse o zaman efendim Güneş Hanım madem hareketli şarkı istemiyor biz de ruh halinize uygun slow şarkı var hemen gönderelim. Merve Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, güzel bir şarkı, bir güzel bir parça istiyorum. Bu parça Semra ablama ve Günnur ablama gelsin diyor. Tamam, onlara gelsin ve size de gelsin tabii ki de. Ondan sonra bu şarkı Ahmet Kaya'dan size de gelsin. Evet, Güneş Hanım'a teşekkür

ettik. Kolay gelsin valla, temizlik konusunda sizlere başarılar diliyoruz. Başka evet, gizli sevdam, seni çok seviyorum demiş dinicimiz ve çok özledim diye söyle diyor, emrederseniz tabii. Teşekkür ederim abi demiş. Ben teşekkür ederim. Peki, saatler 11.34 oldu bile biz hala devam ediyoruz inanılmaz bir şekilde. Evet. 4 dakika bana borçlusunuz efendim. Geldiğimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Ayşe Hanım'ın mesajını okuyacağız. Ama hangi Ayşe acaba? Aramızda bir sürü Ayşe var. Düşünsünler acaba hangisi? Ben miyim acaba? Ben mi? Kesin ben ya falan diyecekler ama sürpriz.

Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellik.

0: benim.
1: Hani benim gençliğim nerede? Hani benim sevincim nerede? Umut uçurtmam telleri takıldı şarkısı da aynı şarkı herhalde değil mi? Teşekkür ediyoruz isteyen dincimize ve şimdi devam edelim. Bu arada Ayşe Hanım'ın mesajını okuyacağım dedim ama iki Ayşe Hanım'ın aynı anda mesajını okuyacağım. Çünkü ikisi de aynı ana denk gelmiş. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Ben Ayşe Karagün demiş Ayşe Hanım, teşekkürler. Sıradaki şarkıları, şarkıların hepsini can parçam. Muratcan Abbasoğlu'na, abim Hakan Polat'a, kardeşim Barış Karagün için istiyorum demiş ve de iyi yayınlar dilemiş bizlere. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılar gelsin bakalım. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız diye herkes soruyor bana. Efendim iyiyiz ama ya. Şilan Hanım, siz nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mıdır? Benim için de Koma Zerdaşt Kal'dan bir şarkı istemiş. Evet, Devere Male şarkısını çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki, eğer varsa, inşallah vardır. Bakacağız. Ve diğer Ayşe Hanım'a geldik. Evet, rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın gerçekten de. Sağ olun ama sizler sayesinde. Sizler güzel katılımlarınızdan dolayı böyle oluyor. Buradan canım Derya'ma çok teşekkür ederim demiş ve de onu çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum demiş. Efendim, komşu komşunun külüne muhtaç derler ya, burada da komşu komşunun sevgisine, şarkısına muhtaç diyelim ve komşularınız varsa nasıl saçma yeri bağladın değil mi? Vallahi ben de şey yaptım, saçma geldi bana. Siz de komşunuza şarkı isterseniz biz buradayız. Evet, blok 3.

0: Efendim devam edelim. Bir dinleyicimiz aramızda yeni katılmış. İsmini görmedim ama kendisi de göndermemiş ismini. Merhaba Mazlum Bey demiş. Nasılsınız? Uzun zamandır sizi dinliyorum demiş ama ilk defa bir şarkı isteyeceğim diyor. Ve de Ahmet Kaya'dan Odam Kireç Tutmuyor eşimle bana gelsin diyor. Bizim için hatırası olan bir şarkı. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Efendim şöyle bir şey var. Maalesef biz Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını istedik. Ama madem aramıza yeni geldiniz, madem hatırası var ve madem Instagram'dan bizi takip edeceksiniz. Çalabiliriz. Evet, eğer Instagram'dan takip ederseniz karşılığı Instagram takibi. Ama eşinizle birlikte, eşiniz yanınızdaysa iki kişiden bekliyorum. Günaydınlar, bugün sesinizi sessiz dinliyoruz demiş. Mahmut Dilovan'dan Serbani şarkısını kardeşlerim Gülnur ve de Merve'ye gelsin demiş. Efendim bir dinleyicimiz yazmış. Semra Hanım yazmış. Semra Hanım teşekkür ederiz. Geliyor birazdan. Evet, MFÖ ele güle karşı böyle olmaz ki diyecek. Oluyor ama işte. Serhat kardeşimiz.
1: Merhaba Mazlum Bey. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Tekrardan günaydın.
0: Günaydın Serhat.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ ol.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Dinliyordum da güzel bir parça çalmanızı isteyeceğim.
0: Tabii ki de çalarız.
1: Peki bu parça var mı arşivinizde?
0: İnşallah vardır.
1: Yani listede.
0: Bakacağız.
1: Varsa çalın. Eğer yoksa da.
0: Yoksa
1: siz kafada onun göre bir tane hareketli
0: tamam
1: çalarsınız artık.
0: Çalarız.
1: Size ve bütün radyo dinleyen herkese de gelsin.
0: Çok
1: tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Bakın eyvallah.
1: O zaman anlaştık.
0: Anlaştık. Ama şunu fark ettim, Serhat kardeşimiz sıcaklardan öyle bir bunalmış ki vallahi zor konuşuyor. Kolay gelsin. Allah yardım etsin inşallah, az kaldı sonbahara. Evet, takibe aldınız, takibe alındınız diyor Instagram'dan. Teşekkürler. Eşim yurt dışında, ancak ben takip ederim diyor. Aa, tamam, o zaman sıkıntı yok. Bu arada isminizi göremedim. Bakayım isminiz var mı ya? En azından isminizle hitap edelim ama. Evet, neyse gördüm ama belki istemezsiniz isminizin okumasını. O yüzden kalsın bende. Belki derseniz ki okuyun, o zaman okurum ama gördüm isminizi, okumayacağım. Çünkü hanımlar bazen rahatsız oluyor haliyle, okumayın diyorlar. Ben de anlayış gösteriyorum, okumuyorum. Evet, ele güne karşı böyle de olunmaz ki.

0: Aha, Esma'yı gördüm. Esma Nur aramızda. Esma çok tatlı küçük bir kardeşimiz. Geçen de yine bize ziyarete geldi. Biraz çekingen ama mesajını şimdi okuyacağım. Ama bence Esma biraz sinirli bir kız yani. Ben öyle düşünüyorum. Bilmem annesi ne der ama dikkat edin, Esma'ya karışmayın. Selamünaleyküm Mazlum abi. Ben Yılmaz demiş. Timuçin Esen'den Sevda Yüklü Kervanlar çalar mısın diyor. Abi bana gelsin diyor. Tamam, teşekkür ederiz. Geliyor Yılmaz Bey, şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. İnşallah vardır bu arada, ona da bakacağız tabii. Yoksa çalamıyoruz biliyorsunuz ki. Evet Yılmaz Bey, bu arada siz bizi Instagram'dan takip ettiniz mi acaba? Sanki takip etmemişsiniz, öyle diyorlar yani. Kuşlar öyle söyledi. Evet Esma Nur, sendeyiz.
1: Günaydın Mazlum abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tüm şarkıları abişim Murat'tan Abbasoğlu için istiyorum. Ayrıca amcam Hakan Polat için de istiyorum. Size de kolay gelsin.
0: Eyvallah Esma Nur, teşekkür ediyoruz. Ararat Fırından Serhat kardeşimiz, şarkınız geldi, hazır mısınız dinlemeye? Bakalım burada mı Serhat kardeşimiz? Bu arada Serhat Zatsan'ın istediği şarkıyı da buldum, listeye aldım. Şilan Hanım, sizin de şarkınızı listeye aldım, o da geliyor, söylemeyi unuttum. O da geliyor, bir şarkı sonra sizinki geliyormuş. Evet, Instagram'dan takip edenler edenlere değil mi? Maşallah herkes öyle bir takip ediyor ki Instagram hesabımız çöktü resmen. Demek isterdim ama öyle bir şey yok. Böyle zorla takip ettiriyoruz, tehdit ediyoruz, şarkı çalmayız yoksa falan diye anca takip ettiriyoruz yani. Ama şaka bir yana, bugün fena değil. 3 kişi gelmiş, Allah razı olsun ya. Ya o da gelmeseydi ne yapardık değil mi? Ya o gelmeseydi, yani hiç yoktan iyi. Sağ olun ya, valla teşekkür ediyoruz. Siz de olmasanız 3 kişi değil mi, 3 kişi takip etmezdi bizi yani. Neyse takip edin ama valla bak ben şey yapıyorum ama şakasına vuruyorum ama lütfen takip edin ya, radyomuza sahip çıkalım. Bakın biz mesela yetkililer bazen diyor ya, işte radyo ne kadar dinlemiş efendim, şu kadar. Bir bakıyor Instagram'a, 200 kişi takip ediyor ya, diyor hadi ya yemeyin bizi diyebiliyor. Gücümüzü göstermemiz lazım. Gece.

0: Sonra ben bir şey fark ettim. Vallahi sıcak su sanki üzerime dökmüş. Saat 12 olmuş. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Kimse bana söylemiyor. Saat 12 olmak üzere. Veto zamanımız gelmiş ya. Serhat diyor ki evet abi diyor, teşekkür ederim. Buradayım diyor. Allah razı olsun senden diyor. Çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim devam edelim. Başka şöyle bakayım. Melek Hanım diyor ki abi diyor, arkadaşıma ilettim diyor, Instagram'dan takip edecek diyor ve ayrıca diyor şarkı eğer yoksa İbrahim Rojalat'tan başka bir şarkı istiyoruz diyor. Melek Hanım valla vaktimiz doldu gitti artık, size bu şarkıyı göndereceğim. Hangi şarkı? Bu. Bu. Teşekkür ediyoruz. Serhat.
1: Bana dediyseniz ben buradayım.
0: Ha yok, sana demedim Serhat.
1: Ben hazırım.
0: Sıkıntı yok.
1: Bir de havalar sıcak ya, insan bunalıyor gerçekten. Sesi tuhaf çıkmaya başlıyor.
0: Aynen, benim de öyle ya.
1: Uykudan da zaten az önce yeni kalktık, o yüzden sesim tuhaf çıkmaya başlamıştı.
0: Onu da olabilir, evet. Evet.
1: Böyle değişik ses çıkıyordu.
0: Peki Serhat, teşekkür ediyorum. Sana söylemedim ya, diğer Serhat'a, senin dışında bir tane Serhat daha var, ona söyledim. Uf, ne çok mesaj varmış. Allah'ım yarabbim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben bir araya gideceğim. Aradan sonra geldiğimde geriye kalan tüm mesajları okuyacağım, sonra veda edeceğim. Çünkü vallahi vaktimiz bitti ya. Farkında bile değilim yani. Aslen Mardinliyim diyor. Aa ne güzel ya, Mardin'den Doğu Besta gelin gelmişsiniz. Ha, demek ki Diyarbakır'dan gelin geldim diyor. Ama ha tamam, Mardinlisiniz, Diyarbakır'dan buraya Doğu Besta gelin gelmişsiniz. Ben teşekkür ederim diyor ve inşallah bir gün bitecek. Valla bitmeyecek Güneş Hanım, ben size söyleyeyim. Yarın da bayram temizliği, okul açılacak, okul temizliği bitmez yani onlar. İsmimi okuyabilirsiniz, sorun değil demiş Şehriban Hanım. Yazmayı unuttum diyor. Tamam, isminizi gördüm Şehriban Hanım. Aramıza da hoş geldiniz. Ara sıra bize yazın, olur mu? Sizin şarkınızı da listenin en sonuna attım. Beraber son şarkı olarak, ortak şarkı olarak dinleyeceğiz. Hepimiz size eşlik edeceğiz. Peki o zaman Şilan Hanım, sizin şarkınız geliyor. Onu da dinleyelim, sonra gelelim. Tüm mesajları okuyacağım, bitireceğim.

0: Veda ediyoruz. Bakalım hemen birkaç mesaj okuyayım. Bu arada Esma ya valla ne de hiç vakit dur. Ben çok isterdim ya küçük bir kız kardeşimin olmasını. Hepsi büyüdü. Küçük kardeş lazım var. Küçük kız kardeşim olması çok isterdim.
1: Ama ağzına mı? Ben sinirli değilim. Abilerim bana karışıyor.
0: Tamam Esma eğer sana karışan olursa bana söyle. Onları radyoda şikayet edeceğiz herkese. Herkes onlara karışsın, tamam mı? Efendim Serap Hanım bizimle diyor ki Mazlum Bey günaydın diyor. Günaydın. Sizi severek dinliyorum demiş. Sağ olun, teşekkürler. Size bir şey soracağım diyor. İş kurdan kurum alımları ne zaman oluyor? Bilginiz vardır şimdi diyor. O yüzden sordum diyor. Efendim bizim bilgimiz var, evet doğrudur. Geçen mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Ağrı ve ilçelerinde mesela alım yaptı İşkur üzerinden. Ondan sonra geçen gün yine hastanede personel alımı oldu. Sanırım Kültür ve Turizm Bakanlığı aldı. Oluyor yani. Siz bizi dinlemeye devam edin. Instagram'dan da paylaşıyoruz ama Instagram hesabımız maalesef elimizden alındı. O yüzden sizden ricam arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza Instagram'ımızı paylaşın ki büyüsün. Biz oradan paylaşımları yapıyoruz zaten. İş alımları oldu mu paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yani Ağustos'un ortası gibi Gençlik ve Spor ilçe ve il müdürlüklerine de yine alımlar olacak yurtlarda ve çalıştırılmak üzere TYP üzerinden ya da İYOP üzerinden. Bildiğim kadarıyla okullarınki ise Eylül'de başlıyor. Bilgilendireceğiz sizleri. Günaydın Mazlum abi demiş. Çok güzel bir program. Dinliyorum seni demiş ve Rafet Erman'dan Seni Seviyorum şarkısını istiyorum sizden diyor. Vallahi çok isterdim çalmayı ki güzel de bir şarkıdır. Fakat şöyle bir şey var. Maalesef veda etmemiz gerekiyor. İsminizi görebilecek miyim? Bakayım. İhsan Bey. Evet İhsan Bey, teşekkür ediyorum WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajdan dolayı. Ama size bu şarkıyı armağan edelim. Bir sonraki programda da biraz erken yazarsanız seve seve size yardımcı olacağız. Merhabalar, ben Mardin'den Güneş'in kuzeni. Aa ne güzel, Mardin'den. Mardin sıcaktır şimdi değil mi? Bahar diyor, ben rica etsem diyor Ferhat Tunç'tan Can Dostum şarkısını Güneş'e istiyorum, sadece Güneş'e gelsin diyor. Vallahi çok isterdik Güneş Hanım'a o şarkıyı göndermeyi ama Bahar Hanım siz de geç gelenlerdensiniz. Bir sonraki programda bekliyoruz, olur mu? Teşekkür ederiz. Güneş Hanım da diyor ki ev taşıma temizliği yapıyoruz. Bir gün bitecek ama hangi gün bilmiyorum diyor. İnşallah o gün bugündür. İnşallah bugün biter. Hatta en kısa sürede biter. Eğer bugün de bitmezse en kötü ihtimalle pazartesi günü ben yayına geldiğimde bitmiştir diye haberleri alırız. Peki artık veda zamanımız ama ben gidiyorum diye sizin şarkılarınız çalmayacak anlamına gelmiyor. Tüm şarkıları listeye aldık ve sırayla hepsini çalacağız. Peki hangi şarkılar listede var diye bakmadan önce bir bakalım. Dinleyicimiz diyor ki çok teşekkür ederim. Dün diş hastanesiyle ilgili görüştük diyor. Şubat ayında alım olacak dediler. Şubat ayı dediler. Olabilir yani, olabilir ama şimdilik bir gelişme yok. Onlar da muhtemelen tahminlerini paylaşmışlardır. Bir gelişme olursa biz buradan paylaşıyoruz. Bizi sabah programında dinleyin. Denk gelmezseniz de Instagram'da paylaşıyoruz. Hatta şöyle size bir tavsiyede de bulunayım. WhatsApp'tan da radyoya bir mesaj atın. Arkadaşlar orada numarayı kaydediyor. Bir gelişme olduğu zaman WhatsApp durumuna da atıyoruz. Orada da bulabilirsiniz. Peki hangi şarkılar geliyor? Efendim Semra Hanım'ın istediği şarkıyı çalacağız. Mahmut Dilovan'dan. Hemen sonrasında Serhat kardeşimizin istediği şarkı ve en son şarkıdan önce pardon şöyle Odam Kireç Tutmuyor şarkısı Ahmet Kaya'dan ve sonra Timuçin Esen'den Kervan Yüklü Sevdalar şarkısı gelecek. Tekrar söylüyorum, Mahmut Dilovan, Baran ve Berivan Potpourri Serhat için, Odam Kireç Tutmuyor Şehriban için, Şehriban Hanım için, Timur Esen de Yılmaz Bey için söyleyecek. Evet, o zaman haftaya pazartesi günü

94.4 Radyo Doğubayazıt. Radyo Doğubayazıt. 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Anlatabildik mi? Hikayeyi.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın. 104.4 104.4

kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda

Radyo Doğubayazıt.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11. 14
4: 15 11. Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
7: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
8: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
9: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
10: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
8: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
11: Bu mu?

0: Radyo Dabayazıt.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

yerden göğe kadar haklı. Ama gökten yere düşer aklı. Kızını alamamış eski bir kalbe mi çarptın? Yeniden doğacaktım, derdim çok ama dertten çok seni özlüyorum. Buna derman yok, yüreğine demir attığım limanım. Başka bir sen ama aşk.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynunu. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu. Büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım. Bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu. Parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun aktın gittin. Sağ elime baktım. Cehennemdin. Ayrılıktın. Ateştin. Kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsam da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı, ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun. Bu bana yeter. Elveda yaralım. 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitme ser oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri, yıktım döktüm kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara, aradığımda bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana, senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istek.

0: seni oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Sen mi biliyorsun her şeyi yaptım. Başıma böyle şeyler geldiği için acıyorsun mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun bana?
1: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
0: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
1: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: İş işten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Hay ister yüzüm senden, içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedim, canımı yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Senin ellerinden aşk ömür, ölüm hayattır. Kul mu köle mi, yapışkan mı, bana ne dersin? Gözyaşlarımı verirdim de değer bilmez, yalan edersin. Zaman iyileşen tüm yaralarından bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum, yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın, bir mevsim susuyorum. O bahar gelir elbet, pişman olur beni anarsın.

kaldı yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.

0: suçlu yanım. Sensizken dış duyarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Ben ne yaptım? Ben bunların hepsini yaptım. Ne yaptım şöyle? Hiçbir şey yapmadım. Gel senin için sevgisinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s***nı sevdim. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oluruz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans verdin.
0: İş işten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz sanaltı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son attı. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden gönül, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden naz aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

yaşlı yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olurum.

0: dostlu yanım. Sensizken dış duyarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Gelmesen de kulaklarımı çınlat, çünkü his diyarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.